0: Hello,
1: Ay, Chloé, neyi?
0: hello. Hello, hello, hello,
2: Bu şeyleri çok hasta olacağız.
0: Hello, hello, hello, hello.
2: Welcome to that world. Hey, ciao.
1: Ne güzel çalıp aldım da size.
2: Sen manki ya.